pongzhu di nil de ne sono bu da so zhe zhe bu du du shi de du sun ye chang dao ka bu shi du pe jin lo sum chu yan yu qin bu zha ti du bo zhong la nyum du na zai dou xin na ga te ni ge zhu mi xin ge ri

kesi seçimi yönü. Muran pebe kimsan cinar gibi şu. Sova güymüş ki. Tamçe nüksi mevçe. Koyu şamye yomarila. Seri guri çoğmari. Sova nar digi soruna. Dost çoğunu cugori.